0: Sinemacılar, Sinemacılar'ın sok. Çok da kısım olsun, Muğul için ben diğer karakol kudur. Şimdi size bir şey Moritanya. Bu yüzden ama başlı gezeyim. Radya akıllı bir şey.
1: Radio de la Save, le son de toutes vos émotions.